0: Ben bana rızmayın.
1: Rabbime şükür, Rabbime şükür, nihayet etkinizi duyabildim.
2: Şu son günlerde çektiğimi bir ben bilirim, bir de yüce Rabbim. Nasıl?